Asadik, eğitsel yayın kilisi, yaş asadik. Yaşayın uşakla, ayak bir yeri ilinen, dışarıdan bakıyorlar. Ola Hasan sen çık dışarı, sen koru yapamayısın. İyi oyna, dışarıdan bakıyorlar, ayıp. Bak Hasan, hamam et.